0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven Metz Fuga Larein Kvarteti Hamar Si Bemol Major Opus 133 Katarume Amadeus Kvartete.